0: Press.
1: Seyhan'ın son zamanında da var mı ya? Amen. Nasıl heyecan atıyor? Bir şey yok var mı? Cuma bu etkin.